0: yantu wo monkyere
1: dabi
0: apeye nyomu dai
1: me na mekani se sanko fona yebubu mudini na nyonu munsa nyonu muyu nyonu koke yobu adwaman enu omuntina yesu ba yebewu ye
0: jesus
1: yesu ama